Vatan üçün bergen sözde turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart çerivlerin geri urmağa, bizge bağıp çapkın etken düşmanlı namart çerivlerin

Ayaldan Ayaulu, Tokanay'dan İlimüttünü'den Hamanla, Vatan için can bergeni köp yoldaşla, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için can bergen köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turaman ot yalınlı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne, söz veremen oç alı da düşmanla, tartınırıp canımı ayaman ne, söz veremen oç alı da düşmanla tartınırıp

Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakarop sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarop sapı.